kanaatına muhtarım. Dostuna yar, kanaatına muhtarım. Dostuna dani, namusu bikari. Morgan Abdul.